Manya kurdum nicam atlakim acaninden Yüzde halı zülfi tutavlarım Manya kurdum nicam atlakim acaninden Yüzde halı zülfi tutavlarım Yavuşurum nicam

yakin anlağıl kim yok o gavurur gilemene neçe hubz iştim ağlıdan nenge yakşıran kurulur veli vay vay gaminuz gelen yevsa oliden alamam yüzün hatu halden aynelemen kuzu koşunuk deyide Senge iş tuhmatın, eyle bon vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Bu buzukunun ya sevadını Bu ki kustu mülkünü Şah sana aynelemen Eşit avşuna aklını davet

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatan

yaşık ait kaçan vaslinga yetemem. İmkan ver son gibar hayırlaşır. Sensiz bu dünyada kitemem.

bor bir bor kelishing qani deb chirlab aytsang sevishing borimni poyinga to'kib sochardim men faqat qalbimni senga ochardim aylasang ixtiyor bir bor kelishing

İç rapin kom tüleksen Belmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan ham

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan

Ey hayat, bunca güzel, bunca şirin sen hayat. Senden hiç benden ek etkisi yok hayat. Ey hayat, Zeynep, bir sıltap koyup. Yani bu böyle yaptı dese, şu hudayetiyle gözüm ketip bal yaptı.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

0: Kocaman, sen opalarımı okulasan bazardan kop ketesler mi? Dese bitesi, bazarıge ot tutsun. 25 yıl katladım şu bazarıge. Yerim bak oladı, bir ağaya kireyiz. İki ule etken koltuller bana okulap komansın deyip pahtı koyuştu başladı.
1: Özüm meşgul et bir hemen. Yaşlıgımda artist bulamam diye hemen dedem koymakken de. İçtin bana. Ey hayat, sen ne desen kammasıge hop hayat. Ey hayat, sen arkada otururken müştesi, ey hayat. Senden hala ümidlerimiz köp hayat. Şafyor ne dese hammasiga köp hayat. Ey hayat. Biz işleyimiz üyde erni könglü tok hayat. Ey hayat. İşlemesek üyde bir

gelsen pare dillerini davala bakkananin dene seni körgenler aysunlar

çon gül der ki nasihat eyledim Allah Rabul Yüz bala yetmez ki men ham bir bala buldum sana Camı can pırla hızır suyi nasibimdir mudam Sakıya da der ki cah eyled Geda buldum sana Hüsse çengiydin nevayi tapmadın uşak ara Da nevayi dek asiru Bi neva buldum sana

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Oriyat dono qadriyatlarga